0: Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 ayın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghuay ulutu ortak tulku tanımın bekem uyutu. Jonghuay ulutu ortak tulku kuruluşun jalış tatala.
1: Эми арлу телинин ырларынан угасыздар.

ulu atamekin, Junhua ulutu, Junhua madaniyatı, Jungu komünistik partiyası, Jungu çu sosyalizmdi çöncürükte moyunduğunu bekim değil.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Çek tüşeriktiğinin atkar uçu iş belgülü cirosu. Yağınsız cihan bunday dedi. Artınan biz organik gereksiz suyuktuk türen bütliğine de cürgüzüp gününe bir cansılıklı kurbatın 400 tonnağı jetkirip, önerjiye gereksiz buyumdarın sapattı baylı kaylandırıp, haylanmalı gayrıdan paydalanını işe açırabız. Pulgandını akır kıvçına cöngü saludan gömürte koçkuçkılın tüp başatından başkaruğa çeyin, Şincan önerjiye, jaşıl tip özgörtü yolunda darajasını sızıla aşırdı. Bir türküm jaşlı elektrik tiket türkü jalganıp tike şamalı gün nuru, taza energiyasına jalganıp, öndürüş başatında ile jaşılı keyin düşünügün girgizip, önerjiye katu gereksize, gereksiz suyuktuk, gereksiz gaz daylanmalı paydalanıp demelgesiz menen koyu beri nazaytunu demelgelü, tömön gömürtökü kıray burup, genir getken Şincan jergesinde göptügön önerje bakçı rayon doğru ekologen aldın korunga koyup, jaşılı tömön gömürtektü joldu boyla jürüp çoğuru sapattı önügüge cihanı arış taştadı. 15-ci 5 yıllık çospordu jakşı baştap. Jaňy saparda epkindü ilgerileýle.
1: Abdonom rayonubuzdun jer jerleri gözgü jumuş işdeginin altın mezgilin bekem karmap, tezdigin ülgürtüp sapatına kepildi kılıp, tangılıktuğu, turuktuğu kuruluş şırgağı menen, türdün erte bütüp erte işke girişiyüsün büt güç menen türtmöktüp, jogor sapatta önügü üçün güçtüü hareket energiyasın toptodu. Emi bul jönünde ıstansiyabızdın universal gavarnuğa sızdar. Jakında mamleket elektr toru Şinyuan Şinjan komul suu tartıp energiya saktoo elektr stansiyası algılıktuu tüyündü utırlap aldı. Negizgi zavod tüyünün birinci nomorlu generatorlor gurpasının kül boto kabatı generatorlor kabatına şıdır koyuldu. Bul birinci nomorlu generatorlor gurpası kül boto kuruluşunun negizinin ayaktağanınan darek beret. Elektr stansiya kuruluşu topo taş kuruluşunan tartiptüü türdü maşina elektr jabduuların kuraştırууга buruldu. Kuruluş jürgüzüü planına negiz jıl eteginen murda, 2-nji, 3-nji nomorlu generatorlor gurpasının generator kabatına kül boto kuyup, 4-nji nomorlu generatorlor gurpasının suu turbina kabatına kül boto kuyu mildeti ayaktalat. Mamleket elektr toru Şinyuan Şinjan komul suu tartıp energiya saktoo elektr stansiyası kuruluş bölümünün orunbasar müdürü Tong Fan, tür işke giriştirilgenden giyin, jıldık ortaçö elektr taratuu mölçörü 1 milyard 368 milyon kilovat saatka jetip, Şinjandın jaň energiya koromçusu, Şinjandın elektrin sırtka jetkizüü üçün sızıl, jaşıl hareket energiyası menen kamday turganın tanıştırıp mınday dedi. Koopsuzduk menen sapattı aldın korunga koyup, 2027 jılı suu saktoogo çınıgı kepildik kılıp, 2028 jılı jalpy betke işke girişip, elektr taratuu nişanın işke aşırabız. Bengtuan 10-ş 181-nji tuanının jaňy özgöçö 300 000 kilowattlyk jaňy energiya saktoo jana şamal elektr türü nak maydanında kuruluş maşinalary tartiptüü jumuş iştep tür kuruluşu turuktuu jylyştatyldy. Türgü jalpy 1 milyard 20 milyon yuan karjy salınıp 39 şamal elektr generatorlor gurpası kurulat. Uçurda şamal elektr taratuu generatorlor gurpasının 70% kurulup, basım arttıruu ponkit kuruluşunun 90% ayaktap, elektr jetkizüü leniya jolunun jalpy tolku tezdigi 60%ga jetti. Tür kuruluşu nak maydanının jooptuusu Wang Jaiyun, tür kurulup işke girişkenden giyin, rayondordun jaşıl tip özgörtüp önügüsünü güçtüü hareket energiyasın koşu turganın bildirip, mınday dedi. Быйыл 12-нче айда туңгуч болуп торго туташтырылып, 2027-нче жылы 4-нче айда толук сыйымдуулукта торго улануусу болжолдонду. Бул түргө каржы салуучу жактын жооптуусу Сүй Жыйоң тааныштырып мындай деди. Бул түр өндүрүшкө киришкенден кийин жалпы генераторлор сыйымдуулугу 300 мегаватт, жылдык электр таратуу мөлчөрү болжол менен 770 миллион киловатт саат болуп, жылына орто эсеп менен 450 миң тонна көмүртек кошкуч кылын аз коё берет. Бентуан 13-нчү ш Хонсин 2-нчи майданынын ар кайсы түрлөрүнүн курулуш нак майданында окшош кызуу шаардан көтөрүлдү. Учурда Шинжаң Яоян Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин жылына 300 000 тонна кургак аралаштырып алдын жасалган ылай өндүрүү түрү өндүрүш линиясына жүрүштөшкөн жабдууларды кураштыруу жумуш баскычына кирди. Şeriktik kurgak aralaştırıp aldın jasalgan ılaydı izildip önüktürü, öndürü jana satuğa gönül burdu. Şeriktikten baş direktoru Du Fang mınday dedi. Negizgi tulku öndürüş leniyasın kuraştırı kızmatı ayaktadı. Bu yıl 10-nji ayda sınak katarı elektr jetkizip işke giriştürü bol joldondu. Быйылы жыл башынан бери Хоңшин 2-чи майданы соодагер чакырып каржы киргизүүнү иштиктүү кулаш жайдырып, 8-чи айдын этегине чейин каржы салуу түрүнөн 25-ти жаңыдан куруп

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Kınalışma Koğumlu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatı, Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumluk şart çağdayın yakşırtalı.

Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Jonghuay ulutu uluğu güldönüsünü şikaşıru, jalpı, Jonghuay ulan kızlarının ortok talpını usu, mamlekettin birdik tüylügün korgu, ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü, jalpı Jonghuay elinin ortok, jopkerçilige.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhur Komünistik Partiyası, Cumhurçu Sosyalizm'de çön cürükte moyunduğunu bekem değil.

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Cinavalı paylıktaştır paydalanı Şamal Elektrik Anadan Gayrı'dan Cinavalı usiyatı Caşıl Aylandırı Türü Kuruluşun Türkmeyi öktü. Aylanmalı ekonomika kesip sistemasın tokta olsuz yapışır tabız. Oçurda Şincan, 900 mamleket taracalı Caşıl Önerce Bakçı rayonu grup kançan bu ekonomika teknikalı açı önüktür rayonu. Korla Şanku, Coğru Canı Teknikalı Kesipleri de açı önüktür rayonu. Şıhanza Ekonomika Teknikalı açı önüktür rayonu. Tonguş Türkümdökü Mamleket Taracalı Gömür Töksüz Bakçı Rayon Kuruluş tizmesine tandalgan. Jaşılı, tömün gömürtek tütü özgörtü uçurda büyüt Şinjan Önerce Bakçı rayonlarında kulaşça ayıldırılığı da. Cemisar Odana, Baysantay, Aylanmalı Ekonomik Önerce Bakçı rayonunda Şinjan, Cüyükhoğun Çöyre Kurgu İlim Teknika, Çektü Şeriktiği karcı salıp kurgan gereksiz suyuktuktu bir cansılgılı öndürüşün eniyası, Cakında, otaldırıp sınav öndürünü işe kaçırgan. Türü jalp ötke öndürüşkü jetkenden kiyin arjılı etilen glikol, butul alkol, sıyaktuu altı türdök organik gereksiz suyuktuktan 150 000 tonnanı jana sinek, mis, nikel, platina, padi sıyaktuu jeti türdökü gereksiz katalizatordon 30 000 tonnanı ziyansızdaştırıp bir jansılgılat. Şinjan Cüyükhoğun Çöyre Kurgu İlim Teknika Çektüü Şerektiginiň atkaryçy iş belgilöö jurosu Yansız Jiyan mындай dedi. Artınan biz organik gereksiz suyuktuk türün bütlüğüne de jürgüzüp gününe bir jansılgılı gurbatın 400 tonnağa jetkirip, önerjiye gereksiz buyumdarın sapattu baylık aylandırıp, aylanmalı gayrıdan paydalanuğunu işe kaçırabız. Bulgandını akırkı uçuna jöngü saludan gömürte koçkıçkılın tüp başatından başkaruğa çeyin, Şinjan önerjiye, jaşıl tip özgörtü jolunda darajasın sızılaşırdı. Bir türküm jaşıl elektrik tiket türgü jalganıp tike şamalı gün nuru taza energiyasına jalganıp öndürüş başatında ele jaşılı keyin tüşünügün girgizip önerje katuu gereksize gereksiz suyuktuk gereksiz gazda aylanmalı paydalanıp demelgesiz menen koyo berүүнү азайтууну демелгелүү төмөн көмүртөккө карай буруп кеңири кеткен Шинжан жергесинде көптөгөн өнөржөй бакча райондору экологияны алдыңкы орунга коюп жашылы төмөн көмүртектүү жолду бойлой жүрүп жогору сапаттуу өнүгүүгө жаңы арыш таштады. 15-nji 5 ýyllyk jospordy jakşy baştap, jaňy saparda epkindi ilgerileýle.
1: Awtonom raýonubyzdan jer jerleri gözgü jumuş işdeýünin altyn mezgilin bekem garmap, tezdigin ülgürtüp sapatyna kepildik kılıp, taňgylykdyw, turukdyw guruluş şyrgagy menen tördün erte bitip erte işge girişüsin büt güç menen türtmektep, jogor sapatda önügüü üçin güçtüü hareket energiýasyn toptady. Emi bul jönünde istansiýabyzdan universal gabarnuga sızdar. Жакында мамлекет электр тору Шинюан Шинжан Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы алгылыктуу түйүндү утурлап алды. Негизги завод үйүнүн биринчи номерлуу генераторлор курпасынын күл бото кабаты генераторлор кабатына шыдыр куюлду. Бул биринчи номерлуу генераторлор курпасы күл бото курулушунун негизинен аяктаганынан дарек берет. Электр станция курулушу топо таш курулушунан тартиптүү түрдө машина электр жабдууларын кураштырууга бурулду. Kuruluş jürgüzüü planına negiz jyl etegine murda 2-nji, 3-nji nomerluu generatorlor gurpasynyň generator gabatyna kül boto guýup, 4-nji nomerluu generatorlor gurpasynyň suw turbina gabatyna kül boto guýuu mildeti aýaktalat. Mamlekett elektr toru Şinyuan Şinjan Komul suw tartyp energiýa saktoo elektr stansiýasy kuruluş bölüminiň orunbasar müdiri Tongfan, tür işge giriştirilgenden giyin, jıldık ortaçoy elektr taratuu mölçörü 1 milyard 368 milyon kilovat saatka jetip, Şinjan'dan jaň energiýa gurumçusu, Şinjan'dan elektrin sırtka jetkizüü üçün sızıl, jaşıl hareket energiýasy menen kamday turganın tanıştırıp mynday dedi. Koopsuzduk menen sapattı aldın korunga koyup, 2027-nji jılı suu saktoogo çınıgı kepildik kılıp, 2028-nji jılı jalpy betke işke girişip, elektr taratuu nişanın işke aşırabız. Beň tuan 10-nji 181-nji tuanının jaňy özgöçö 300 000 kilowattlyk jaňy energiýa saktoo jana şamal elektr türü nak maýdanında kuruluş maşinalary tartiptüü jumuş iştep tür kuruluşu turuktuu jylyştatyldy. Türgö jalpy 1 milyard 20 milyon yuan garjy salınıp 39 şamal elektr generatorlor gurpasy kurulat. Uçurda şamal elektr taratuu generatorlor gurpasynyň 70% kurulup, basym arttyruu ponkit kuruluşunun 90% ayaktap, elektr jetkizüü leniýa jolunun jalpy tulku tezdigi 60% jetti. Tör kuruluşu nak maydanının jogoptuusu Wang Jaiyun tör kurulup işke girişkenden kiyin rayondordun jaşıl tip özgörtüp önügüsünü güçtüü hareket energiyasyn koşa turganyn bildirip mynday dedi. Быйыл 12-nji айда туңгуч болуп торго туташтырылып, 2027-nji жылы 4-nji айда толук сыйымдуулукта торго улануусу болжолдонду. Бул түргө каржы салуучу жактын жооптуусу Сүй Жи Юн тааныштырып мындай деди.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta ünügüsün ilgeri sürülü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

0: Aksu'da aralık temperatür havan temperatür ise 12'den 25 Celsius grad sayılan arasında jılı ısıdırım gelcirot. Artış aralık temperatür havan temperatür ise 15'den 25 Celsius grad sayılan arasında jılı ısıdırım gelcirot. Kaşgar'da aralık temperatür havan temperatür ise 15'den 26 Celsius grad sayılan arasında sıyt ısıdırım gelcirot. Hotende aralık temperatür havan temperatür ise 12'den 27 Celsius grad sayılan arasında sıyt ısıdırım gelcirot. Çoğurda hava arayının aldım var mı tutunstara? Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларда отургондор Абдымежит Муса, Маметур Тапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Маметүрө Маметурсун. Бакылоочу Маметур Тапыш. Радикторлору Кашкарбай Турдаал, Гүлкада Акун. Жооптор Дикторлору Алан Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, сыл ошо тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Antımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. aydın 1. günden başlap yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun cılış tatala.
0: Эми ар улут элдин ырларынын угастары.

Jonghuay Respublikasının Ulutlar İntimağın Alğı Basarlığın İlgeri Sürü Zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap yolğa koyuldu. Jonghuay Ulut Ortoqtuluğu Tanımı Ulutlar İntimağının Negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. aydın 1. günden başlap yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ulu Güldönüsünü şikaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Ulu Atamekin, Jonghua ulutu, Jonghua madaniyatı, Jonghu Komünistik Partiyası, Jonghuçu sosyalizmde çın jürekten moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklıkı Tanımın Bekim Uyutu, Sosyalistik Zamandaşkan Şincan, Grup Çıgalı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Solushitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.